0: beden aşkta.
1: Sinerji Gece.

yansıma oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Hazır değilim.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Efendim, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 31 Temmuz 2026 Cuma sabahındayız. Haftanın son iş günündeyiz ve Temmuz ayının son programını gerçekleştireceğiz. Bugün değerli dinleyenler, sıcak gelişmeyle başlayacağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi. İstanbul Jandarma Komutanlığı Komu Şube Müdürlüğü Cem Küçük'ü gözaltına aldı. Cem Küçük hakkındaki suçlamalara yer verilmiş. Gözaltına alınan Cem Küçük sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etval Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanede işlemleri tamamlanan Küçük İstanbul Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sorgusunun sürdüğünü ve bugün de adliyeye sevk edileceğini aktaralım sizlere değerli dinleyenler. Bir soruşturma haberi daha var. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonu gerçekleştirildi. 4. dalga operasyonunda hakkında işlem yapılan ilk 8 şüpheliden 6'sı tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı değerli dinleyenler.

Dün İstanbul Sarıyer'deki evinde ölü bulunan MasterChef'in 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, Sancaktepe Yeni Doğan Cem evinde düzenlenen cenaze töreninin ardından dün son yolculuğuna uğurlandı. Kaşıkçı'nın cenazesi İstanbul'daki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürülecek deniliyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak toplamda 3-1'lik skorla Avrupa kupalarına veda eden taraf oldu değerli dinleyenler. Beşiktaş'sa Danimarka'da tur biletini aldı. Siyah beyazlar deplasmanda da kazandı deniliyor. Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne devam ediyor. Bir üst tura yükseldi. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Başakşehir'e de başarılar diliyoruz değerli dinleyenler. Fenerbahçe bir yandan gelecek transferler için yoğun mesai harcarken diğer yandan da gönderilecek oyuncular için görüşmelerini sürdürüyor. Bu bağlamda Fred'in ayrılığı söz konusu ve Brezilyalı futbolcu yeni takımıyla anlaştığı kulüp Fenerbahçe'nin vereceği kritik kararı bekliyor denilmiş spor haberlerimizde öne çıkan başlıklarda değerli dinleyenler. Bir sıcak gelişme daha var. Ankara Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında 6 Sayıştay raporu, MASAK verileri, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvurularıyla ses ve video kayıtları dosyaya girmiş bulunuyor değerli dinleyenler.

0: İnanılmaz derecede yangın büyüdü. Şu anda arkadaşım gösteriyor. Şu anda Seydi Kemer'de yola kadar inmiş durumda yangın. Allah yardımcımız olsun diyoruz.
1: Burası Seydi Kemer Devlet Hastanesi. Durum çok kötü. Hastaneye de çok yakın.
2: Her yerden kürüyor.
3: Dünden bu yana ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık.
4: www.radyosinerji.com Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
5: Reklam.

0: sistemle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Üzücü hadiselerle devam edeceğiz. Geçen yıl bu zamanlarda yine üzücü yangın haberlerini sizlere aktarmıştık. Düşük nem, yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar tüm şartlar oluştuğunda geçen yıl aynı dönemde çıkan yangınlar hemen hemen aynı bölgelerde bu yılda maalesef çıktı. Yangın özel bölümümüzde Türkiye'de halen devam eden yangınları ve söndürme çalışmalarına değineceğiz değerli dinleyenler. Evet, Türkiye genelinde son 24 saatte çıkan 169 yangının 163'ünün kontrol altına alındığını belirtelim. Balıkesir, Gömeç alevlere müdahale sürüyor. Gömeç'te Ayvalık, Bergama karayolu ulaşıma kapatılmış durumda. Mersin, Gaziantep, Balıkesir, Sındırgı ve Aydın, Çin'de çıkan yeni yangınlara havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Mersin'de 80 ev tahliye edilmiş durumda, 50 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Muğla, Seydikemer, Isparta, İrdir ve Antalya Kaş'taki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu iddia edilen bir şüphelinin ise gözaltına alındığını belirtelim değerli dinleyenler. Kastamonu'nun Karadeniz'e kıyısı bulunan Cide ilçesinde de ormanlık alana düşen yabancı cismin şiddetli bir şekilde patlaması sonucu yangının çıktığı, ormanlık alanda çıkan yangının söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaralım değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevlerin Mutaflar ve Tatar Memişler mahallelerine ulaştığı belirtildi. Aydın Valisi Dr. Osman Varol da yangın bölgesine giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çin'de de bir kaza haberi var. Yangın bölgesinde korkutan kaza deniliyor. Bir cip uçuruma böyle yuvarlandı denilmiş. Aydın'ın Çin'e ilçesindeki orman yangınında bölgede kontrolden çıkan bir cip uçuruma yuvarlandı. Korku dolu anlar arkadaki araçta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımış. Olayda sürücü yaralandı. Sürücünün durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı deniliyor değerli dinleyenler. Erzincan-Sivas karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsünde de yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi. Şans eseri otobüste herhangi bir yolcu ve kişi bulunmuyordu değerli dinleyenler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi. İstanbul Jandarma Komutanlığı Komu Şube Müdürlüğü Cem Küçük'ü gözaltına aldı. Bir soruşturma haberi daha var. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonu gerçekleştirildi.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yakmayalım mı?

Ben devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya, bir taraftan da haber başlıklarını aktarıyoruz. Bursa'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma suçlarından haklarında dava açılan, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davada 16 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'le diğer 19 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti deniliyor. Bir sıcak gelişmeydi. Bu gelişmeyi sizlere aktarmış olduk. Ankara'da bir şahıs evini ateşe verdi. UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunda sürpriz skorlar deniliyor. Kanada'da bir camiye silahlı saldırı gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı atamalar hakkındaki karar resmi gazetede yayımlandı deniliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Mısır'da düzenlenen insansız hava aracı saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın Mısır'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saygılı politikası herkesçe açıktır. İran'ın Mısır'a yönelik İHA saldırısıyla ilgisi herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır ifadelerine yer verilmiş. En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Diyarbakır Silvan'da yaklaşık 5000 dönümlük alanda yangın çıktı. Tokat'ta da gübre çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti haber başlıklarıydı.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, haber başlıklarını sizlere aktarmaya. Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kamyonet Ego otobüsüne arkadan çarptı. Birkaç yolcu hafif şekilde yaralandı deniliyor. Eyüp Sultan'da İstanbul'da silahlı saldırı, ikisi ağır, 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çıkan örtü yangınının söndürülmesi için gece saatlerinde çalışma başlatıldı. Öğrenci affı düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Geçmişte eğitim gördükleri okullardan ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi genel kurulda kabul edildi. Düzenleme hazırlık, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tüm öğrencileri kapsıyor. Üniversiteyi kazandığı halde zamanında kayıt yaptırmayanlar da aftan faydalanabilecek denilmiş. Mersin merkezi 11 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından iki farklı yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheliden 52'si tutuklandı deniliyor. Erzincan-Sivas yolunda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi. Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevlerin Mutaflar ve Tatar Memişler mahallelerine ulaştığı belirtildi. Aydın Valisi Dr. Osman Varol da yangın bölgesine giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Değerli dinleyenler,

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de önemli bir konuğu vardı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la ikili ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Türkiye'nin Lübnan'a desteği toplantıda öne çıkan konular arasındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısındaki konuşmadan bir bölümü sizlere aktaralım. Sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.

0: yapmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, haber başlıklarını sizlere aktarmaya. Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kamyonet Ego otobüsüne arkadan çarptı. Birkaç yolcu hafif şekilde yaralandı deniliyor. Eyüp Sultan'da İstanbul'da silahlı saldırı, ikisi ağır, 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çıkan örtü yangınının söndürülmesi için gece saatlerinde çalışma başlatıldı. Öğrenci affı düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı deniliyor. Halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla Cem Küçük gözaltına alındı denilmiş. Yeni partili vekillerden bağış kampanyasına bir maaşlık destek deniliyor. Yeni partinin başlattığı bağış kampanyasına partinin milletvekilleri de katıldı. Yeni partili 91 milletvekili bir aylık maaşlarını partiye bağışlama kararı aldıklarını açıklamışlar değerli dinleyenler. Yeni parti milletvekili açıkladı, yaklaşık 32 bin vatandaş bağış yaptı, ne kadar toplandı denilmiş. Atamalar resmi gazetede deniliyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla atamalar resmi gazetede yayımlandı. İzmit Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırılmıştı değerli dinleyenler. İstanbul Üsküdar'daki protestoda gözaltına alınan Dedetaş'ın mektubu okundu. Türkiye Cumhuriyeti kimsenin babasının malı değil haber başlığı var. Balıkesir'deki orman yangını ikinci gününde de sürdü. 9 mahalle yangından etkilendi. Yangında 5 kişinin yaralandığını belirtelim. Ahmet Davutoğlu'na sürpriz ziyaret, partisini kapatmış, siyaseti bırakmıştı haber başlığı var. Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme, gözaltına alınan polislerden 4'ü tutuklandı haber başlıklarıydı.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Erzurum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirtelim. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmekte. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor denilmiş değerli dinleyenler. 31 Temmuz 2026 Cuma sabahında, haftanın son iş gününde ve Temmuz ayının son programında sizlere birinci sayfa haberleri de elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Pazartesi sabahında 3 Ağustos, Pazartesi sabahında Ağustos ayının ilk programıyla yine sizlerle olacağız. Mikrofon başında olacağız. Kısa bir hafta sonu tatilimiz olacak. Kısa hafta sonu tatilinin ardından bizler yine mikrofon başında olacağız. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Reşadiye ilçesinde 15.465 metrekare büyüklüğündeki arsa icra yoluyla satışa çıkarıldı. Muhammed Bedel 92.793.540 TL, artırma 22 Eylül 2026'da başlayacak. Kanal D'nin Karakuyu dizisi konaklama yetersizliği nedeniyle Sivas Divriği'den Tokat'a taşındı. Çekimler Tokat'ta yapılacak, ekonomik katkı bekleniyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Gülistan doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı, 3 polis adli kontrolle serbest kaldı. 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon 16 ilde yapıldı, 19 şüpheli yakalandı. Tutuklananlar cezaevine gönderildi. TBMM, öğrenci affı düzenlemesini içeren 282 sayılı YÖK Kanunu teklifinin 15. maddesini kabul etti. Hazırlık sınıfı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri aftan yararlanacak. Sahte diploma düzenleyenlere ceza uygulanacak. ABD Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutarken borçlanma maliyetleri 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı. İran savaşı ve petrol fiyatları faiz artışını tetiklerken piyasalarda belirsizlik artıyor ve dolar değer kazanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgi yayma ve şantaj suçları nedeniyle soruşturma başlattı. Jandarma komşube ekipleri Cem Küçük'ü gözaltına aldı, işlemleri devam ediyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti ve 50 hane boşaltıldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Spor. Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Finlandiya'nın Inter Turku takımına deplasmanda 2-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti. Fenerbahçe sakatlığı büyük ölçüde geçen golcüsü Vedat Muriki'yi 5 Ağustos'taki Kadıköy ve 11 Ağustos'taki Sturm Graz maçlarında oynatmayı planlıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yönetimden acil 10 numara transferi istedi. Bernardo Silva, Bruno Fernandes gibi isimler gündemde, henüz net adım atılmadı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 53 kuruştan, gram altınsa 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sivas'ta az bulutlu ve açık bir hava hakim, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta az bulutlu ve açık hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Reklam.
5: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
6: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
7: Ziyafette ziyafet var.
0: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
4: Reklam.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Nekno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Ena Mütünay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Kenan Doğulu ile yaptık. Kalp kaybı karşı radyonuzdaydı. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete ve Bülent Yetiş ile devam ediyoruz. Mori Kız, hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Tarkan dönmüyor giden radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Ah ah, sahte altın yalanı. Yine bir dolandırıcılık mevzu. Birkaç gün durulmuştu. Biz de dedik ki ne oldu, bu dolandırıcılar tatile mi girdi? Değil, çalışıyorlar. Yani varlarıyla yoklarıyla çalışıyorlar efendim. Bakın dolandırıcılar Afife ve Fatma Yazar kardeşlere FETÖ banka kasasındaki 30 milyon değerindeki altınlarınızı alıp yerine sahtelerini koydu diyerek kandırdı. Bankada 30 milyon değerinde altın var yalnız ha. Altınları gerçeğiyle değiştireceğiz. Yalanıyla teslim alan dolandırıcılar 10 milyon değerindeki dükkanı da hayali satışta ele geçirip iki kardeşi 40 milyon lira dolandırdılar efendim. Burada hiç şey düşünülmüyor mu, hani yani tamam bankada duran bir altın var banka kasasında. Ve bir terör örgütü geliyor, bu altınları sahteyle değiştiriyor. Yani bunun gerçeğini, bunu mesela hani banka falan ne yapıyor, uyumuş mu? Yani bir de niye değiştiriyorsun? Yani düşün, biri arıyor seni sahte polis olarak. Evet, klasik savcı polis olarak arıyor ve diyor ki bankadaki altınlarınız sahte, FETÖ değiştirmiş. Aa diyorsunuz, tüh lanet olsun falan diyorsunuz. Ondan sonra diyor ki biz ama merak etmeyin, gerçeği de değiştireceğiz. Biz bunu fark ettik, üzüldük halinize. Ankaralı 64 yaşındaki Afife Yazar ve 66 yaşındaki ablası Fatma Yazar dolandırıcıların hedefi oldu. CA ve UT takma isimlerini kullanıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, iletişime geçtiği iki kardeşi adlarının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek kandırdı. Hiç değişmiyor efendim taktik. Banka kasasındaki 30 milyon lira değerindeki altınlarının FETÖ tarafından 2017'de sahteleriyle değiştirildiği yalanını söyleyen dolandırıcılar, incelemek istediklerini belirterek kardeşlerden 50 yıllık birikimleri olan altınları kendilerine teslim etmelerini istedi. Tamam, sahteymişti zaten, siz fark etmişsiniz. Yok, inceleyeceğiz. Teker teker bakacağız ve sonrasında eğer sahteyse onları gerçekleriyle değiştireceğiz. Evet. Burada emniyette arkadaşlar arasında para biriktirdik. Halimize üzüldük, değiştireceğiz. Devletin sahteleri gerçekleriyle değiştireceğini söyleyerek güven tazeleyen dolandırıcılar, çeşitli talimatlarla kardeşlerin zihinlerini meşgul ederek sağlıklı düşünmelerini engelleyip kimseye haber vermemeleri için uyarılarda bulundu. Bak, bunları aramızda değiştirmeyiz ha. Çok fazla kişi var böyle çünkü. Biz sizi seçtik. Ama böyle herkese de söylerseniz değiştiremeyiz. Bütçe yetmez yani bu kadar da. Afife Yazar kısa süre içinde banka kasasındaki altınları dolandırıcılara teslim ettiği hayırlı uğurlu olsun. Efendim, dolandırıcılar tabii açgözlü, terbiyesiz, utanmazlar. Bununla yetinmiyorlar. İki kardeşin 10 milyon lira değerindeki dükkanına da göz dikiyorlar. FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor yalanını sürdüren dolandırıcılar dükkanın tapusunu da hayali satış yöntemiyle üzerlerine geçirdi. Tapuyu da alalım, biz gerçeğiyle değiştireceğiz. En nihayetinde erkek kardeşlerinin uyarısıyla dolandırıldıklarını anlayan kız kardeşler şikayetçi oldu. Nihayet anlamışlar. Bak, dükkan gitti, 30 milyon lira değerindeki altın gitti, yani 40 milyon lira gitti. 40 milyon lira dolandırıldıklarını belirten Afife Yazar, kendisini savcı olarak tanıtan birisi ablamı arayıp bankadaki altınlarımızın sahtesiyle değiştirildiğini söyledi. Heyecanlandım, paniğe kapıldım. Ne söyledilerse yaptım. Altınları yarın getireceğiz dediler. Ama bir daha altınlarımı göremedim. Dükkanımızı da sattırdılar. 50 yıllık birikimimizi geri istiyoruz. Suçlular yakalansın demiş. Yani inşallah yakalanır tabii. Gerçi yani son zamanlarda bu tip olaylarda suçların bir kısmı, önemli bir kısmı yakalanıyor artık. Eskisi gibi değil ama. Ya arkadaş, işte niye bak, en son aklınıza geliyor ve diyorsun ki şey neydi? 50 yıllık birikimimizi geri istiyoruz. Vermeseydin. Hani verirken çok rahat bir günde veriyorsun hepsini. Yani 30 milyonu bankadan altınları alıyorsun sahte diye. Mesela insan orada bakınca bir anlar, ikincisi hadi anlamadın ya, bir tanesi de bir bilir kişiye soru ver yani, ya bu sahte mi değil mi diye. Çünkü hani o kadar değerinde bir şey altın, yani 30 milyon lira. Dükkanı da veriyorsun tapu mapu diye.
Yani inşallah yakalanırlar. Temennimiz bu yönde tabii ki. Ve ama bu işin biteceği yok. Bugün bunlar dolandırılıyor, yarın başkaları dolandırılıyor. Hep aynı şeyi söylüyoruz, biraz uyanık olmamız gerekiyor. Evet, profesyoneller kesinlikle o konuda sıkıntı yok. Sıkıntı yok yalnız. Ama bizim de artık profesyonel düşünmemiz gerekiyor. Bak, yıllardır hep aynı taktik. FETÖ, terör örgütü, adınız karışmış, işte ne bileyim hesabınızda şöyle şey var falan. Bunlar da evet şüphe duyabileceğimiz şeyler. Bunlar çok normal, inanabileceğimiz şeyler ama... İşte bu inanmayla beraber bir ara verip o görüşmeye telefonu kapatıp bir 112'yi aramakta fayda var. Polisi aramakta fayda var. Hani gidemiyorsan bile bir karakola, yani bir karakola gitsen sorsan ya böyle böyle beni polisler aradı. Altınlar sahtesiyle değiştirilmiş, şimdi yenisiyle değiştirilecekmiş falan. Onlar zaten anlatırlarsa da hem böylelikle o dolandırıcıların da yakalanmasına vesile olmuş olursunuz ama maalesef. Biz ta iş işten geçtikten sonra elde avuçta bir şey kalmayınca şikayetçi olmaya bayılıyoruz.

0: Reklam.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
4: Mahmut Uçakcan.

Saat Yok Radyonuz'da. Efendim. Ya hep söylüyoruz, insanda biraz şans olacak. Şans olmadan olmuyor. Şans normalde bizi mesela şanssızlığımız peşimizi bırakmaz. Bunu efendim şansı peşini bırakmıyor. Aynı hafta iki kez büyük ikramiye kazandı. Bu adamın kimse artık, bu adam kadın bilmiyorum. Bunun yakınlarında gezmek lazım. Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşayan bir adam. Kazı kazan biletinden 1 milyon dolar kazandı. 1 milyon dolar bak. Şansına güvenip aynı hafta bir bilet daha alan talihli bu kez de 25 bin dolarlık ikramiyenin sahibi oldu. Sen de oynuyorsun, ne oluyor, kaç bilmek gerekiyor bunlarda? Kazı kazanlarda üçünün de aynı olması gerekiyor değil mi? Gerçi şey galiba bunlar çok değişti bak. Ben hala şeyde kaldım, tek tip bir oyun vardı. Orada işte nedir o? Aynı rakam denk gelmesi gerekiyor. Aynı rakam mı, sembol mü ne? Şimdi arkadaş deste deste değişik değişik şeyler var ya. Ben anlamıyorum onları. Ve hep de ne hikmetse böyle en son noktada, en son anda hani tam iki gelir, artık üçü de bekliyorsundur, gelmez. Gelmez, ondan sonra neden gelmez? Yenisini de oyna diye. Ama burada öyle olmamış. Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşayan bir adamın başına gelenler şans bir kez kapıyı çalar sözünü adeta boşa çıkardı. Kazı kazan biletinden 1 milyon dolar kazanan talihli aynı hafta içinde aldığı ikinci biletle bir kez daha büyük ikramiyeye ulaştı. Evlat olsa sevilmez. Toledo kentinde yaşayan adam bir marketten satın aldığı kazı kazan biletini kazıdığında 25 yıl boyunca her yıl 40 bin dolar ödemeye hak kazandığını gördü. Nasıl yani? Ha şey, aylık olarak ödüyorlar. Toplam değeri 1 milyon doları bulan ödülü tek seferde ödeme seçeneğini tercih ederek aldı. Evet yani hani her yıl beklemektense. Vergi kesintisinin ardından yaklaşık 336 bin 250 dolar eline geçen talihli. Ha 1 milyon dolardan o bayağı da kesmişler ha. Amerika'da böyle bir şey var. Bilmiyorum bizde var mı? Var mı efendim aranızda böyle kazanan büyük ikramiye falan? Bir şey soracağız. Amerika'da falan böyle. Ya mesela belli bir periyotta takside bölüyorlar. Hani hiç para değerini kaybetmiyor o zaman. 1 milyon dolar kazandıysan 1 milyon dolar işte kaç yıla bölüyorlarsa. Ya da diyorlar ki hepsini veririz ama kesmemiz gerekiyor. Vergi mergi falan filan. O da bak 1 milyon dolar 366 bin dolara düşmüş. Neyse o da iyi. Bu arada büyük ikramiyenin ardından aynı hafta içinde bir kazı kazan bileti daha satın alan adam bu kez de 25 bin dolar kazandı. Vergi kesintisi sonrası yaklaşık 18.312 dolar alan talihli kısa süre içinde ikinci kez büyük ikramiye kazanarak piyango yetkilileri bile şaşırttı. Ya da kazı kazan alıp bu adama gönderin. Abi mümkünse bir kazırsan seviniriz be. People'ın haberine göre talihli adam kazandığı parayla yaklaşan tatilini uzatmayı, yeni bir araç satın almayı, çocuklarına destek olmayı ve birikim yapmayı planladığını söyledi. Aynı hafta içinde iki kez büyük ikramiye kazanılması ise piyango tarihinde oldukça nadir görülen olaylar arasında görülüyor demiş. Bu hafta da birkaç tane oynasaydın. Gerçi artık oynuyordur, o bırakmaz. Yani haftada bir mi oynanıyor, her gün mü oynanıyor bilmiyorum artık. Neyse süreç o süreci en yoğun şekilde kullanmaya devam eder. Yani çatır çatır oynar, ben sana söyleyeyim. Hani bir tane daha denk gelir mi diye. Abi iki tanesini almışsın size. Çok da zorlama yani.

ve radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakça, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bakalım neler var neler yok. Bir dünya magazin haberleri var, geçelim onlara benim. Bu neymiş? Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicilere uyarı, bu ücretler talep edilemez. Hangi ücretler bunlar? Ha, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez diyor. Evet, talep edilemez, onu biliyoruz. Bunu hatta zaman zaman biz de konuşuyoruz ama yani bununla ilgili hani sadece böyle vatandaşa da bırakmamak gerekiyor bunları. Çünkü sana böyle bir şey geldiği zaman ödemem ben bunu dediği zaman gerginlik olmaya başlıyor. Şimdi şöyle bir şey de var, oraya gitmişsin mesela misafirlerinde, ne bileyim eşinle, dostunla. Hani böyle bir şey geliyor, hani tadımız kaçmasın durumu vardır ya bizde maalesef. Ya bırak aslında tadımız kaçsın. Yani şu tadımız kaçmasın maskesinin arkasında gizlendiğimiz için çok şeyi kabulleniyoruz. İşte bu noktada ama evet, hani misafirperverliğimiz falan filan da var. Aman şöyle bir gerginlik olmasın, 40 yılın başında bir görüşmüşüz falan diyorsun. Bu yerlerde bunları fırsat biliyor. Ek kalem olarak bahşiş denen bir şey vardır. Evet, onu verirsin. Nezakettir. Onun da belli bir oranı vardır. Orada da mesela bahşiş şu kadar diye yazılamaz. O senin artık hem gönlünden kopan, sadece gönlünden kopan değil yani. Onun bir şeyi de var. Oranı da var. Gelen hesap üzerinden o şekilde verirsin. Eğer hesapta az geldiyse hani destek olmak amacıyla verirsin. Ama diğer tarafta işte bu masa ücreti nedir abi? Gidiyorsun bir yerde oturmaya, ne bileyim işte yemeğe gidiyorsun mesela, bir de masa ücreti yazıyor. Abi bir de masa ücretimiz var. Şimdi biz ama zaten oturduk, yedik bir şeyler, bedavaya oturmadık ama olsun. Yani masa var. Adam her yerden kitlemeye bayılıyor. Mesela servis ücreti var, bak efendim servis ücretimiz var. Tamam, self servis olaydı. Tuhaf tuhaf saçmalıklar. Ticaret Bakanlığı vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlara yönelik hatırlatmada bulunarak restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi. Yani bakın, fiyat listesi var ya orada, orada ne yazıyorsa onu ödeyeceksiniz. Onun dışında herhangi bir ekleme yaptıklarında, sizin yemediğiniz, içmediğiniz herhangi bir şey olduğunda, yani yeme içme dışında, bunları ödemeyin diyor bakanlık. Bakanlıktan yapılan açıklamada vatandaşların alışveriş süreçlerinde doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve şeffaf ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. Evet, hani bunun önüne geçecek olanlar yine bakanlıklar, yani kolluk güçleri. Ben gidiyorsun orada mesela. Hayda, bir de orada gerginlik yaşamak, kavga etmek. Bak, bahşiş tüketicinin iradesine bağlı. Evet, doğru. Verilmesi hoş bir şeydir, dediğimiz gibi. Vermek zorunda değilsin. Verilmesi hoş bir şeydir. Vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlara yönelik bilgi verilen açıklamada restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup gönüllülük esasına dayalıdır ifadesini kullandı. Ve açıklamada bir de biliyorsunuz menü zorunluluğu var artık. Şöyle bir şey de var. Menülerin yalnızca kare kod, QR kodla sunulamayacağına işaret edilen açıklamada işletmelerin dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlü olduğu bildirildi. Şimdi artık günümüzde çok popüler. Masalarda QR kod var. Okutuyorsun. Oradan menüye ulaşıyorsun, bir sürü şey falan ama diyor ki arkadaş bu değil diyor. Yani tamam, bu olsun olmasın değil. Ama bunun yanında mutlaka vatandaşların rahatça okuyabileceği türden fiyatların yazılı olduğu bir listenin de olması gerekiyor diyor. Çifte fiyatta düşük olan baz alınır demiş. Etiket fiyatıyla kasa fiyatının farklı olduğu durumlarda tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulandığı anımsatılan açıklama. Ha evet, mesela o da zaman zaman karşımıza çıkıyor. Nedir? Bir ürün alıyorsun. Diyelim ki 100 lira reyonda. Kasaya gidiyorsun. Kasada diyor ki bu 150 lira. Diyorsun etiket 100 liraydı.
Diyor ki işte bazen şey deniyor mesela, ya arkadaşlar değiştirmeyi unutmuş. Hayır, öyle bir lüks yok. Orada rafta gördüğün fiyat neyse kasada da geçilmesi gereken fiyat o. Yani orada şey, ya da mesela işte 150 lira ama normal fiyatı 100 lira diyelim. Öyle yanlış bir etiket falan olmuş, sen 100 lira ödeyeceksin. Bunlara karşı biraz dikkatli olmak gerekiyor tabii ki. Ama diğer tarafta dedi, kuver muver servis mervis, servis ücreti ne abi? Tamam, servis ücreti alacaksan illaki sen bunu self servis yap. Pişince söyle, biz alırız. Sonra bu sefer şey, pişti ücreti. Hani bir yerden bir kitlemesi gerekiyor. Dediğimiz gibi buna daha çok yetkililerin müdahale etmesi gerekiyor. Sen orada ailenle, çoluğunla, çocuğunla gitmişsin. Yani o gerginliği yaşamak istemiyorsun mantık olarak. O şekilde muhatap olmak istemiyorsun. İşte bu yüzden bu işi yetkililerin çözmesi gerekiyor.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
5: Reklam. www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman dışı alanda çıkıp rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaşırken müdahale 3. gününde de sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarındaysa kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Uzun zamandır dinlemediğimiz şarkılardan bir tanesi adı radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve şimdi İzel radyonuzda. Biraz eskilere gideceğiz şekerim.

0: ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Arkası Yalan'ın Bastır Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın Rahi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, Kanada'nın Toronto şehrinde kapalı bir iş yerini soyma amacıyla binaya girmeye çalışan bir şüpheli, efendim, mimari engellere takılarak mimari engel itfaiye ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yani hem yakalandı hem kurtarıldı diyebiliriz. Ay ay ay ay. Gece saatlerinde ıssız bir sokaktaki kafeteryaya girmek isteyen zanlı, kapı ve pencerelerdeki güvenlik kilitlerini aşamayınca çareyi binanın havalandırma ve baca sistemini kullanmakta buldu. Şimdi az çok tahmin ediyorsunuzdur başına geleni. Efendim, çatıdaki baca boşluğundan içeri süzülmeye çalışan şüpheli, bir süre aşağı doğru kaydıktan sonra daralan kanal yapısı ve kendi fiziksel ölçüleri nedeniyle, yani tabii okumuş insanlar, hani kilolu diyememiş, bacanın ortasında sıkıştı. Ne ileri doğru hareket edebilen ne de geldiği yöne geri tırmanabilen zanlı, saatler süren çabalarının sonuçsuz kalması üzerine çevreye sesini duyurabilmek için yardım çığlıkları atmaya başladı. Efendim, amacımız hırsızlık değildi asla. Tamamıyla kaydım ben, düştüm. Evet, böyle çatılarda gezmeyi seviyorum ben geceleri. Daha güvenli oluyor. Yollarda köpek falan var. Sabah saatlerinde kafeyi açmak üzere iş yerine gelen işletme sahipleri sesini duyuramamış yalnız. İçeriden gelen boğuk sesleri fark ederek durumu polise ve itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri baca yapısını inceledikten sonra özel kesici ve genişletici aletler kullanarak kurtarma operasyonu başlattı. Rezillik ya. Bacanın tuğla ve metal aksamları kontrollü bir şekilde sökülerek şüpheli sıkıştığı yerden nihayet çıkarıldı. Geçmiş olsun kardeşim. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı hırsızlık zanlısı vücudundaki sıyrıklar ve yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardındansa polis eşliğinde merkez karakoluna götürüldü efendim. Bak, önce bir tedavi de ettirmişler ama yani. Önce bak böyle bir güzelliği yapmışlar yani. Valla geçmiş olsun diyelim ama hep söylüyoruz, bakın bu konularda uyarıyoruz. Aman dikkat, aman dikkat diye. Şu işin bir eğitimini falan artık, yani sevgili hırsız arkadaşlar, sizler de bir kendi aranızda dernekleşin. Bir STK, MTK kurun lütfen. Böyle olmaz bak, çok acemice işler yapılıyor. Sizin sektör zarar görüyor. Hani önceden böyle hırsız mırsız denince insanlar bir tedirgin oluyordu, bir korkuyorlardı. Yani hep öyleydik. Şimdi artık o devir bitti. Maalesef hani sizin bütün karizma sıfırlandı. Hani burada bir kardeşiniz olarak söylüyorum bunu. Bir eğitimler yapın mesela. Yılın belli dönemlerinde hani yeni teknolojik gelişmelere karşı yeni yetişenleri mesela eğitim amaçlı böyle böyle çalışmalarda bulunun.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

radyonuzdaydı. Efendim teknoloji hayatımızın her alanında ve yapay zeka malumunuz kullanmadan olmuyor. Ama her şeyi de ona bağlamak olmuyor. Tabii ki destek alınacak, artık günümüzün bir gerçeği bu. Ama onun söylediklerini, onun yazdıklarını birebir doğru olarak algılamak, işte burada işin sıkıntılı süreci başlıyor. Bakınız, tabii bize tavsiyelerde de bulunuyor yapay zeka. Özellikle sağlık konusunda uzak durmak gerekiyor. Her ne olursa olsun, hani fikir almak adına bile uzak durmanızda fayda var. Yani özellikle sağlık konusunda. Hatta finans da olabilir. Finanslara dikkatli kullanın. Elde avuçana varsa gitmesin ondan sonra. Bakın, Amerika'da bir kişi, Amerikan merkezi yapay zeka şirketi OpenAI'nin geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT'yi biliyorsunuz hepiniz. Rahatsızlığı hayati tehlike oluşturan bir boyuta gelmeden önce kendisini tedavi almaktan, caydırmakla suçlayarak firmadan davacı oldu. New York Times gazetesinin haberine göre Amerika Florida eyaletinde yaşayan rahip Winters, OpenAI ve şirketin üst yöneticisi yani CEO Sam Altman'a karşı Kaliforniya Eyalet Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Altman ve şirket ChatGPT'nin Winters'a verdiği tıbbi tavsiyeler nedeniyle yetkisiz hekimlik ve ihmalkarlıkla suçlandı. Ama abi sen ChatGPT'ye niye soruyorsun ya? Canı sıkılmıştır abi, sen tedavi falan olma, sende bir hastalık yok bak. Yani bu belirtiler normal şeyler, sıkıntı yok yani. Deyip yapmıştır yani. Bak, dilekçede Winters'ın 2024'te sağlık sorunlarıyla ilgili soruları ChatGPT'ye sorduğunda ilk başta tıbbi destek almaya yönlendirildiği, ancak zamanla sohbet robotunun bu uyarıları bırakarak doğrudan tavsiyeler vermeye başladığı iddia edildi. Ama bak, ne güzel seni yönlendirmiş önce, sen zorlamışsın yani. ChatGPT'nin Winters'ı giderek kötüleşen sağlık sorunlarının tehlikeli bir durumun habercisi olmadığı yönünde temin ettiği ve gerçek tıbbi destek almaktan caydırdığı öne sürülen dilekçede Winters'ın ChatGPT tarafından hafife alınan ağrının ardından akciğer embolisi nedeniyle yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü. Dilekçede Winters'ın hayati tehlike oluşturan bu duruma giden süreçte tedavi almasını engelleyen ChatGPT'nin güvenlik önlemlerinin yeterince çalışmadığı savunuldu. Şirketten bir sözcü ise yaptığı açıklamada ChatGPT'nin kullanım sözleşmesinde hastalık tanısı ve tedavisinde kullanılamayacağının açıkça belirtildiğini, ancak yine de sağlıkla ilgili sorulara verilen yanıtları en güvenli hale getirmeye çalıştıklarını belirtti. Abi siz de cevap vermeyin ya sağlıkla ilgili. Bu çok zor bir şey değil yani. Sağlıkla ilgili bir şey sorulduğu zaman bunu direkt olarak kestirip atabilirsiniz bir doktora gidiver diye. Ona girdiğin zaman bak, o zaten ChatGPT'nin kafasını da karıştırmış. Yani bak, ChatGPT önce demiş ki abi bir doktora git. Sonra doktora git dedikten sonra bu hala ısrarla ChatGPT'ye yazmaya devam edince o da tamam o zaman madem gel senin durumu bir inceleyelim deyip işi bu hale kadar sürüklemiş. Yani burada doğru, ChatGPT'de hata var, kabul. Ama arkadaş, aylardır, yıllardır uzmanlar da bas bas bağırıyor yani. Kardeşim şu yapay zekaya sağlık işini bulaştırmayın diye. Sormayın yani. Orada yıllarını bu işe vermiş doktorları es geçiyorsun. Oraya gitmiyorsun, güvenmiyorsun. İnternette bir yapay zeka robotuna soruyorsun yani. O da işin bir diğer trajik kısmı.

söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

caz mı? 90'lardan Gülşen'den biledik bu şarkıyı. Gülşen'in ilk albümünden. Bir daha sonra herhalde o da unuttu ama Çağla yeniden hatırladı ve bize de hatırlatmış oldu. İyi de oldu. Namütenayi muhabbet devam ediyor sevgili dinleyiciler. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde ve şimdi gripin hiç utanmadan...

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Efendim, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gece yarısı sokaklarında yaşanan ilginç bir vakada. Alkollü bir vatandaş şehrin simgesel sanat eserlerinden biriyle uzun süre koyu bir sohbet gerçekleştirdi. Ve olabilir. Oturup dertleşmişler. Yani bunu bak zaten uzmanlar da söylüyor. Psikologlar da söylüyor. Mesela zaman zaman hani kendi kendimize konuşuruz. Veya duvarla konuşursun. Duvara laf anlatırsın. Orada sıkıntı yok. Bak, duvarla konuşabilirsin. Ne bileyim işte herhangi bir eşya ile konuşabilirsin. Varsa böyle heykelle konuşabilirsin. Buraya kadar sıkıntı yok. Bu olabiliyor. Sıkıntı şu oluyor. Eğer duvar ya da o heykel size cevap veriyorsa. İşte orada bir durmak gerekiyor. Ben ne yapıyorum diye. Evet, hani ne olur sinirim bozulur. Bazen böyle duvara haykırırsın, eve gitmişsindir, böyle gerginsindir falan filan. Bunlar sıkıntı yok. Duvar da size cevap veriyorsa. O zaman bir uzmanın kapısını çalmanızda fayda var efendim. Olay kentin merkez caddelerinden birinde bir bankta oturur vaziyette tasvir edilen Tunç heykeli önünde meydana geliyor. Gece saatlerinde alkollü bir şekilde evine yürümekte olan şahıs, bankta hareketsiz oturan figürü gerçek bir insan sanarak yanına oturdu. Ve günün yorgunluğunu paylaşmaya başladı. Ne güzel bak sohbet ediyor, en azından kırıp dökmüyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre şahıs heykeltıraşlığın inceliğiyle gerçekçi yapılan Tunç figüre dert yanarak hayat hikayesini anlattı ve hatta yanında taşıdığı şişeden heykele de ikram etmeye çalışmış. İç kardeşim, iç ya abi, ben kullanmıyorum ya, iç. Uzun süre boyunca heykelden herhangi bir yanıt alamayınca durumdan şüphelenen, bak biraz herhalde alkolün etkisi de azalmış. Ancak alkolün etkisiyle ısrarını sürdüren adamı fark eden çevredeki vatandaşlar potansiyel bir taşkınlık ihtimaline karşı polise haber verdi. Hani heykelle bir gerginlik yaşamasın diye. Ben sana 2 saattir laf anlatıyorum. Sen bana nasıl cevap vermezsin ya? Bana cevap ver. Heykel cevap veriyor mesela. Bana cevap verme. Kısa sürede olay yerine gelen devriye ekipleri şahsın karşısındakinin cansız bir tunç heykeli olduğunu fark etmesiyle rahat bir nefes aldı. Polis memurları durumu şahsa nazik bir dille izah etti. Abi bak o heykel cevap vermez o. En nihayetinde karşısındakinin heykel olduğunu öğrenince şok olan vatandaş beni saatlerce hiç kesmeden dinledi. Çok kibar biri sanmıştım diyerek... Olay yerinden kendi ayakları üzerinden ayrıldı. Evet, herhangi bir adli işlem yapılmamış. Zaten yapılacak bir şey yok. Adam saldırmamış, hani zarar vermemiş. Orada oturmuş sohbet etmiş yani. Polisler de adama bunun abi gerçek bir insan olmadığı konusunda hani uyarıda bulununca, yani o da ikna olmuş. Aa evet, doğru söylüyorsunuz deyip oradan kalkmış gitmiş yani. Bak ne güzel, kavgasız gürültüsüz. En azından rahatlamıştır içini dökerek.

0: Saat 12.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Reşadiye ilçesinde 15.465 metrekare büyüklüğündeki arsa icra yoluyla satışa çıkarıldı. Muhammed Bedel 92.793.540 TL, artırma 22 Eylül 2026'da başlayacak. Kanal D'nin Karakuyu dizisi konaklama yetersizliği nedeniyle Sivas Divriği'den Tokat'a taşındı. Çekimler Tokat'ta yapılacak, ekonomik katkı bekleniyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: TBMM, öğrenci affı düzenlemesini içeren 282 sayılı YÖK Kanunu teklifinin 15. maddesini kabul etti. Hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri aftan yararlanacak. Sahte diploma düzenleyenlere ceza verilecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Fransa'nın talebi üzerine iki yangın söndürme uçağı gönderdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dayanışma vurgusu yaparken Macron Türkçe teşekkür etti. Manisa Yunus Emre'de yalnız yaşayan 65 yaşındaki emekli bekçi Ercüment Kınacı evinden yayılan kötü kokular üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ölü bulundu. Ölüm şüpheli olup soruşturma başlatıldı. Resmi gazetede yayımlanan 12. yargı paketi İBAN mağdurlarına ceza indirimi sağladı, duruşma sürelerini sınırlandırdı, hakim ve savcı yardımcılarının eğitimini yeniledi, genetik inceleme verilerini koruma altına aldı. ABD Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutarken borçlanma maliyetleri 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı. İran savaşı ve petrol fiyatları saygı artışını tetiklerken piyasalarda belirsizlik ve dolar değer kazandı.
1: Spor.
2: Trabzonspor Başakşehir'in 31 yaşındaki forveti Eldor Shomurodov'la ilgileniyor ancak yüksek maliyet ve yabancı kontenjana engel oluyor. Transfer şimdilik beklemede. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabze karşısında Marco Asensio'yu ilk 11'de oynattı ancak fiziksel seviyesini yükseltmesi gerekiyor. Galatasaray Can Uzun transferinde 30+5 milyon euro teklif ederek Eintracht Frankfurt ile görüşmelerini sürdürüyor. Yerli oyuncu olması transferi öncelikli kılıyor, yönetim fırsatları değerlendiriyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 53 kuruştan, gram altınsa 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sivas'ta az bulutlu ve açık bir hava hakim, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta az bulutlu ve açık hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
1: El-evveline vel-ahirin. El-evvelu Allah, el-ahiru Allah, el-zahiru Allah, el-batinu Allah. Ve men kâne fî galbihi Allah, fe-mu'inuhu fit-dâreyni Allah. وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَحَسْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّٰهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا وَفَهْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Bizleri yoktan var eden, bizleri imanla, İslamla şereflendiren, bizlere sayısız nimetler lütfeden, bizlerin rızkına kefil olan, hayatımızı bize bahşeden, bizleri dünya ve ahirette cennetine, cemaline müşerref kılmak için vaat eden, bu mübarek mabetlerde bizleri huzuruna kabul eden yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. Elhamdülillah. İki cihan güneşi Hatemül Enbiya sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam ediyoruz. Hazreti Adem efendimizden Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bütün Peygamber-i Zişan Efendilerimize salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. İslam için, hak için, hakikat için, ilahi kelimetullah için, sahabi-i kiram efendilerimizden günümüze kadar malıyla, canıyla, bedeniyle, ilmiyle, bütün imkanlarıyla mücadele eden, sahabe efendilerimize, tabi'in efendilerimize, alimlerimize, müştehitlerimize, şehitlerimize, ehli imana, ehli İslam'a bu mübarek cuma saatinde yüce Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz. Rabbim bizleri haktan, hakikatten, sırat-ı müstakimden ayırmasın. Hakkı hak bilerek hakka tabi olmayı, batılı batıl bilerek ondan uzak durmayı nasip eylesin. Yüce Rabbim, Allah için yaptığımız bütün ibadet ve taatleri, hayır hasenatları, duaları, salih amellerimizi yüce dergahında ahsen-i kabul ile makbul eylesin inşallah. Her türlü kötülükten, fücurdan, günahtan, isyandan, tuğyandan, bir Müslümana, bir mümine yakışmayacak hal ve hareket, söz ve fiillerden Yüce Mevlam bizleri hıfz-ı emin eylesin. Şeytanın şerrinden, nefsimizin şerrinden, kötü insanların şerlerinden bizleri, çoluk çocuğumuzu, ailemizi, ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin inşallah. Rabbim bizleri haktan, hakikatten, sırat-ı müstakimden ayırmasın. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, rehberimiz, kılavuzumuz, kitabımız Kur'an-ı Kerim, nurumuz, dünya ve ahiret, mutluluk kaynağımız Kur'an-ı Kerim, bizlere hem dünyada hem ahirette insanca yaşayabilmemiz için, mutlu ve huzurlu olabilmemiz için, dünyada mutlu olmak, ahirette de ebedi mutluluğa nail olmak için emirler vermiş, tavsiyeler vermiş, ibretlik hadiseler anlatmış, erdemli, ahlaklı insanların davranışlarını bizlere örnek göstermiş, kötü insanların davranışlarını da örnek göstermiş uzak durmamız için. Dolayısıyla bizler vaazlarımızda, sohbetlerimizde her daim Kur'an-ı Kerim'i okumalı, onun ayetlerinden istifade etmeli, hayatımızı Allah'ımızın emrettiği, Peygamber Efendimiz'in gösterdiği nurlu yolda ona benzer şekilde en azından sürdürebilmek için gayret sarf etmeliyiz. Bugün sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'deki ahde vefa ile alakalı ayetlerden, Rabbimizin ahde vefa ile ilgili bizden istediklerinden bahsedeceğim. Rabbim Kur'an-ı Kerim'in nurlu ayetlerini en güzel şekilde ifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Dinleyen kardeşlerimize de dinlediklerinden istifade etmeyi nasip eylesin. Dinledikleriyle amel etmeyi nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, ahde vefa Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerden bir tanesidir. Kelime anlamıyla bir şeyin hakkını teslim etmek, bir şeyi tamamlamak, yarıda bırakmamak anlamına gelir. Yani vefa, ahde vefa, sözleşmeye sadık kalmak diye Türkçe'ye tercüme edilebilir. Ahdimize, ahit verilen söz, yaptığımız sözleşmedir. Vefa da onun üzerinde sadık olmak demektir. Onda tutarlı olmak demektir. Ahde vefa sözümüze sadık olmaktır. Sözümüzde durmaktır. Anlaşmamızı devam ettirmektir. Dostluğumuzu devam ettirmektir. Türkçe ifadeleriyle ahde vefa bizim günlük kullanımımızda böyledir. Bunun zıttı da vefasızlık deriz biz. Kur'an-ı Kerim'de kadr diye geçer. Kadri kıymet bilmemek deriz ya, kadrini bilemedi. Ayet-i Celile'de hatta şöyle buyurulur. مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ İnsanlar Allah'ı da hakkıyla kadrini bilemediler. Yaratanlarının da kadrini bilemediler. Bırak başkasını, bırak çevresini, bırak eşini, dostunu, kendine rızık verenin, kendine hayat verenin, kendini yaratanın, yaşatanın, öldürecek olanın, tekrar diriltecek olanın da kadrini bilemediler insanların çoğu diyor ayet-i celilede. مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Hac suresinde, Zümer suresinde bu ayetler geçer. Dolayısıyla vefasızlık dediğimiz şey de kadir bilmemektir. O bakımdan değerli kardeşlerim, biz müminler olarak ahde vefa konusunda nasıl davranacağız? Üzerimize düşen sorumluluklar nedir? Hayatımızdaki yansımaları nedir? Bizim hayatımızda buna benzer örnekler var mıdır? Biz vefalı insan mıyız, vefasız insan mıyız? Bunları kime göre belirleyeceğiz? Kendimize sorsak dünyanın en vefalı insanı biziz. Hiç kötülük yapmayız. Hiç ihanet etmeyiz. Hiç hatamız, hani ne derler? Kusur altından kürk olmuş, günah, suç altından kürk olsa kimse giymezmiş. Hiç kimse vebali, günahı, suçu üzerine almak istemez. Herkes kendisinin çok vefalı, dürüst, ahlaklı, adaletli, efendim, samimi olduğunu söyler, iddia eder.

Sen boğazına kadar günaha batmışsa olsa kendini bir taraftan kurtarır. Çünkü şeytan öyle bir vesvese verir. Bak der ya, senden beterleri var. Sen nesin ki sen? Dolayısıyla bizim iyiliğimizin, Allah-u Teala'nın kadri kıymetini bilişimizin, dindarlığımızın bir ölçüsü olmalı. İşte bu ölçü Kur'an'dır. Bu ölçü Kur'an'dır değerli kardeşlerim. Hani bütün yaptıklarımızı ona tartacağız. Onunla kıyaslayacağız. Ayetlerle örtüşüp örtüşmediğini orada göreceğiz. Kendi nefsimizde değil, Allah'ın ayetlerini, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadelerini okuyacağız ve nefsimize vuracağız. Ben bu ayetin neresindeyim? Ben Allah'ın kadrini yeterince biliyor muyum? Her şeyine muhtaç olduğum Rabbime yeterince şükür edebiliyor muyum? İşte kendi kendimizi hesaba çekeceğiz. O hesaba çektiğimiz mihenk de Kur'an'dır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 177. ayet-i celilede Rabbimiz şöyle buyuruyor. İyi insanları tarif ederken Bakara Suresi 177. ayet uzunca bir ayet. Estaizu billah leysel birra en tüvellü vücuhekum diye başlar ila ahiril ayet. Taklidi yarım sayfalık bir ayettir. İyi insanı anlatır Kur'an-ı Kerim. Hani herkes iyiyim der de iyi insanların ölçülerini önce iman esaslarına bakılır, amellerine bakılır. Sayar ayetler. Bunu şöyle bir yere yazın aklınızda olsun. Bakara Suresi 177. ayet. Meallere bakalım gidince. Ve ayeti celilenin bir kısmında da der ki وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا İyi insanlar, mümin insanlar, karakterli insanlar, Allah'ın iyi olarak tarif ettiği insanlar, ahitlerini yerine getirenlerdir. İman konularından bahsediyor, ibadet konularından bahsediyor, sabırdan bahsediyor, sebattan bahsediyor. Aşağı doğru geldikten sonra da iyi insanlar, bir dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de iyilik وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا Ahd ettiklerinde, söz verdiklerinde, sözleşme yaptıklarında ona sadık olanlardır. Onu bozmayanlardır. Sözünü çiğnemeyenlerdir. Sözünün eri olanlardır. Onun için ecdadımız ne demiş? Söz namustur demiş. Söz namustur. Ecdadımızın bu ayetlere göre ifade ettiği en doğru sözlerden birisidir. Tabii bu atasözü dediğimiz birçok kavram ayet ve hadislerden yola çıkılarak bizim aramıza yayılmışlardır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, biz mümin inanan insanlar olarak ne yapıyormuşuz? Sözünde, ahdinde vefalı insanlarmışız. Ahde vefa gösteren insanlar olmamız gerekiyor. İki türlü ifade edilir ahde vefa. Birincisi Allah ve Resulüne karşı verdiğimiz söz ve onunla yaptığımız ahit. İkincisi sosyal hayatımızda birbirimizle yaptığımız ahitler. Anne babamızla, eşimizle, çocuklarımızla, İş arkadaşlarımızla, amir memur ilişkisinde, işçi patron ilişkisinde sözlerimiz var. Yazılı ya da yazısız. İlle de yazılı olması şart değil. Şu dilimizden karşı tarafa çıkan her söz Müslümanı bağlar. Ben altına imza atmadım diye inkar edebilirsin. Belki o anda haklı çıkabilirsin. Dünyada kurtarırsın. Ama Allah-u Teala sözümüzde durmamız gerektiğini bize ifade ediyor. Onun için derler ki mesela her sözü söylemek, söylemeden önce düşünmek, söz verir

0: Sen dikkatli olmak, bunlar önemli şeylerdir. Dil, afatül lisan diye kitaplarımızda bölümler vardır. Dilin insanı düşürdüğü afetler, işte bunlardan birisi de böyle söz vermektir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bizim ilk sözümüz bizi yaratana ve ona uyacağımızı dair Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı verdiğimiz sözdür. Bunu nasıl biliyoruz değerli kardeşlerim? Araf suresi 172'de Rabbimiz şöyle buyuruyor, Estağfirullah. Ve iz ahaza rabbuke min beni Adem'e min zuhurihim zürriyetehum ve eşhedehum ala enfusihim elestü bi rabbikum kalu bela ila ahiril ayet. Araf suresi 172. ayette Rabbin ezelde Adem oğullarının sülbünden yani zürriyetlerini almış, onları kendisine şahit tutarak elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuş. Bütün ruhlar da kalu bela, evet sen bizim Rabbimizsin diye tasdik etmişler ve böylece biz Rabbimize, Allah'ımıza, onu Rab edineceğimize, ona ibadet edeceğimize, onun kitabına itaat edeceğimize, onun emir ve yasaklarına uyacağımıza, onun gönderdiği vahyi tasdik edeceğimize söz vermişiz. Rab demek, eğiten, terbiye eden, yetiştiren, mürebbi, böyle kullanırlar, terbiye eden. Mümin, Allah'ın terbiyesinden geçmiş adamdır. Kur'an'ın terbiyesinden, Resulullah'ın mektebinden geçmiş adamdır. Onun için Rab diyoruz biz. Allah-u Teala'yı değişik şekillerde ifade ederiz. Ya Rabbi, ey beni terbiye eden, ey ondan aldığım öğütleri, bana öğütleri veren, benim iyi insan olmam için bana nimetlerini veren, peygamber gönderen, kitap indiren Rabbim. İşte ruhlar aleminde, hani çocukluğumuzdan beri bizler Müslüman mısın diye sorulduğunda elhamdülillah deriz. Ne zamandan beri? Kalu beladan beri. Kalu bela ne demek? Eles bezli. Yani sorulduğu Rabbimizin ruhlarımıza sorduğundan beri. E hocam bizim o şeyden haberimiz yok ki. Öyle bir şey duymadık. Biz dünyaya geldik, unuttuk bunları. Bakın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Kullu mevludun ala fıtratil İslam. Her doğan Müslümanca doğar. Her doğan İslam fıtratıyla doğar. Her doğanın kalbinde Allah inancı vardır. Allah'ı tanıma vardır. Ona kulluk vardır. Ama o dünyanın sanatasına sarılır, etrafındakilerin hareketlerine bakar, annesi, babası, çevresi onu ya mecusi yapar, ya putperest yapar, ya farklı yapar, ya da adam gibi Müslüman yapar. Fıtratını hatırlatır ya da. Fıtratta olanı gösterir çocuğa. Dolayısıyla hiç herkes Müslüman olarak doğmuş. Her insan, bakın, İslam itikadında şöyle bir şey var. Bizler Kur'an'dan haberimiz olmasa, hiçbir peygamber duymasak, ibadetlerden sorumlu değiliz ama Allah'ı tanımaktan sorumluyuz. Onun varlığını, birliğini bilmekten sorumluyuz. İnsan böyle yaratılmıştır. İnsan bu fıtratını örtmeye çalışır. Kalbindeki bu imanı gizlemeye çalışır. İşte buna onun için kafir denir. Onun için nankör denir. Var olanı yok saymaktır. Var olanı örtmektir küfür. Herkeste imanı, Nemrut'ta, Firavun'da bile Allah inancı vardı. Ne zaman ortaya çıktı? Kızıldeniz'de boğulacağı gün ortaya çıktı. O güne kadar örtmüştü. Neye güvenerek örtmüştü? Malına güvendi, askerine güvendi, kuvvetine güvendi, kudretine güvendi, ölmeyeceğim sandı. Ene Rabbukumu lala, Rab varsa o benim dedi. Ama ne zaman Kızıldeniz'de çaresiz kaldı, Musa'nın Rabbini ben de kabul ettim dedi. O fıtratındaki insanlar, bakın ateistler bile deprem anında, felaket anında Allah Allah Allah demeye başlıyor. Hani sen Allah'a inanmıyordun? Yoktu öyle bir şey. Her şey tesadüftü. Çaresiz kaldığın anda sığınacak bir liman arıyorsun. Fıtratın ortaya çıkıyor. İnsanların fıtratı çoğu zaman zor zamanda ortaya çıkar. İyi zamanda insanlar kimlikleri değişir. Mesela sefer de öyledir değerli kardeşlerim. Sefere çıkmak, yolculuk, normal ikamet halinden farklı mekanlara gidenlerin hali tavrı değişir. Bazen biz hacca gider geliriz mesela bir başka ülke. Yahu burada evliya gibi gördüğümüz adam bakıyoruz değişmiş. Yolda, otobüste efendim sıkıntılar başlayınca adam değişiyor. O sabırlı adam hanımına çatıyor, arkadaşına çatıyor, hocasına çatıyor. Yahu ne oldu? Şartlar değişti. Sefer biraz zorladı. İmtihan başladı. Dolayısıyla insanlar rahattayken farklı kimliktelerdir. Hani Hazreti Ömer Efendimiz'e de izafe edilir. Bir adam için iyi adamdır demişse, demiş ki onunla alışveriş yaptın mı? Onunla komşuluk yaptın mı? Onunla yolculuk yaptın mı? Onun iyiliği, kötülüğü o gün ortaya çıkar. Yoksa her şey yolundayken herkes iyi. Menfaatine dokundun mu? Zorda kaldığında yardım istedin mi? İnsanlar imtihanları bazen hiç nereden geldiğini bilemezler. Öyleyse değerli kardeşlerim, işte ayeti celilede de bütün insanlar ruhlar aleminde Allah'ı Rabb olarak kabul etmişler elestezminde, ama dünyaya gelip de rahatı gördüklerinde inkar başlamış, isyan başlamış, nisyan başlamış, unutma başlamış, bu böyle gider düşüncesiyle, işte bizler Allah'a bir söz verdik. Biz müminler Kur'an'dan ve Peygamberimizden anlıyoruz ki ve inanıyoruz ki fıtratımızı yokladığımızda biz yaratanımıza söz verdik. İnsanlık bunu gerektirir. Bize bu kadar nimeti verene biz mutlaka ibadet etmemiz gerekir. Onu dinlememiz gerekir. Çünkü hiçbir şey bizim elimizde değil. Bir nefes bile bizim kontrolümüzde değil. Kalbimiz bizden habersiz, dakikada 80 kez bizi hayatta tutmak için çırpınıyor. 6-7-8 litre kanı kılcal damarlarımıza ulaştırmak için gece gündüz mücadele ediyor. Hiçbirimiz farkında değiliz. Öyleyse biz bu kainatı da bizi de en mükemmel şekilde yaratan Rab olarak kabul ettik. Ona teslim olduk. Biz onu unutamayız. Ahdimize vefasızlık edemeyiz. Elestezminde Rabbimize söz verdik, sana kulluk edeceğiz. Seni tanıyacağız, seni seveceğiz, sana şükredeceğiz, sana secde edeceğiz diyerek, emrettiğin başın gözümün üstüne, yasakladığın benden öte diyerek söz verdik. Kur'an-ı Kerim özellikle bakın Yahudi ve Hristiyanları bize anlatır. Özellikle Yahudilerin ahitlerini bozduklarından sıkça bahseder. Yahudilerin tiynetlerinde şu vardır. Bugün Yahudileşme temayülünde olan Müslümanlarda da bu çok. Ölümü unutmak vardır. Ölümü istemezler. Dünyaya aşırı bir bağlılık vardır. Sözünde durmamak vardır. Yahudilerin Kur'an-ı Kerim'de en çok Allah-u Teala Müslümanlara Yahudilerin tiynetlerini anlatır. Onlardan birisi dünyaya düşkünlük, hep zenginleşme derdindedirler. Birisi de dünyaya düşkün adam ölümü istemez. O saltanatı, o zevki, o varlığı bırakıp gitmek zordur. Birisi de asla sözlerinde durmazlar. Hazreti Musa'ya kaç sefer söz vermiş, sözlerinden dönmüşlerdir. Yahudileri ve Hristiyanları anlatırken Kur'an, onlar sözlerinde durmadıkları için Yahudilerin lanetlendiğinden ifade eder. Maide suresinde Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim özellikle Yahudilerin bu özelliklerinden bahsediyor lanet, bundan dolayı lanetlendiğinden bahsediyor. Allah bizleri muhafaza eylesin. Ahdimize sadık kalmayı. Onun için mesela Hristiyanlar İncil'e ahdi atik, İncil'e ahdi atik derler. Tevrat'a da İncil'e ahdi atik, Tevrat'a da İncil'e ahdi cedid, Tevrat'a ahdi atik derler. Eski sözleşme, yeni sözleşme, kutsal kitaplarının adı onların inanışlarında da öyledir. Yani İncil bugün ahdi cedid diye geçer. Allah'la yapılan yeni sözleşme, Yahudilerin kitabı Tevrat içinde ahdi atik derler, eski sözleşme. Bakın, bütün kitaplar, kutsal kitaplar Rabbimizle yaptığımız sözleşmemizdir. Ama Kur'an müminlerin bütün o onların tahriflerini Kur'an bize anlatıyor. Allah inancını nasıl tahrif ettiler, birbiriyle ilişkilerini nasıl tahrif ettiler, peygamberlerine verdikleri sözleri nasıl çiğnediler. Sonuçta müminlerin özelliklerinden bahsederken gerçek inananlar وَالْمُوْفُونَ بِيَحْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا onlar ahitlerinde, sözlerinde sadık olan insanlar. Rabbim bu sadakat üzere yaşamayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, sözünde duranları, ahdine, Allah'a verdiği sözünde duranları yine Kur'an-ı Kerim büyük bir ödülle müjdeliyor. Tabi her şeyin bir ödülü var. Sözünde durmak bazen zordur, sıkıntılıdır. Bazen cefa gerek. Hani derler ya, vefa cefasız olmaz. Vefalı insan cefaya da katlanmasını bilecek. Allah-u Teala'ya vefa borcumuzu öderken, onun bize, nefsimize hoş gelmeyen emirlerinde bir cefa varsa, onlara da katlanacağız. Buna ne diyoruz? Sabır diyoruz. İşte Ağustos'un sıcağında her baba yiğit oruç tutmuyor biliyorsunuz. Zekata gelince her baba yiğit işte benim malım diyerek çökmeye çalışıyor, veremiyor. Bazen cefalı gözüküyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Allah'a verdiği sözü yerine getirenlere büyük bir ecir vardır. اَجْرًا عَظ۪يمًا Azametli bir ecir. Cennet vardır, cemalullah vardır. Dünyada huzur vardır, mutluluk vardır, erdem vardır, fazilet vardır. Dünyada nur vardır, bereket vardır. Verdiği sözü yerine getirenlerde dünyada şahsiyet vardır, karakter vardır. Söz ve sözünde durmak bir karakter meselesidir. Sevgili Peygamberimiz de sözünde durmayla alakalı bakın ne buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. La imane limen la emenete leh ve la dine limen la ahde leh. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahdine vefa göstermeyenin dini yoktur. Hadis-i şerif. Emanete riayet etmemek, sözünde durmamak başka bir hadis-i şerifte de münafıklığın üç alametinden ikisi olarak sayılmaktadır. Söz. Öyleyse değerli kardeşlerim, ahde vefa konusunda Peygamber Efendimiz bunları söylemiş ama en güzel örnek olarak da bize kendisini göstermiştir. En vefalı insan, en emin insan. Bakın zaman zaman anlatırız. Bir devlet başkanı olarak Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar Kabe'yi tavaf için ilk kez umre için Mekke'ye gelirken müşrikler itiraz ettiler. Hudeybiye denilen bir yerde Müslümanları Mekke'ye sokmadılar. Orada bir anlaşma imzaladı Müslümanlarla Mekkeli müşrikler. Anlaşma maddelerinden birisi de şuydu. Müslüman olup da sonradan Müslüman olup da Medine'ye göçmek isteyenlere Peygamber Efendimiz Medine'ye almayacak. Onlar da bir sene sonra Müslümanları şeye alacaklar, tavaf için veya umre için müsaade edecekler. Şartlardan birisi, Kabe'de, Mekke'de Müslüman olup da Medine'ye gideyim diyen olursa Peygamberimiz gelme, ben sözleşme yaptım diyecek. Şartlardan birisi, tam böyle anlaşmayı imzaladılar yahut imzalamak üzereler, henüz Hudeybiye'deler. Ebu Cendel isminde bir genç koşarak geldi. Ya Resulallah, ben Müslüman oldum, onu bugüne kadar da açıklayamadım çünkü Peygamberimiz birkaç yıldır Medine'de. Annem babam da bundan dolayı bana işkence ediyorlar. Ben sana sığınmak istiyorum. Anlaşma metni yazılmış. Bir Müslüman genç, müşriklerin eziyetlerinden kaçmış, Müslümanlara sığınmak istiyor. Peygamber Efendimiz, bizim böyle bir anlaşmamız var demiş. Biz bir söz verdik, bir ahit yaptık. Ya Resulallah ne olur, henüz daha işin başındayız. Etraftaki sahabiler, alalım bunu ya Resulallah, bunu geri göndermeyelim. Hayır. O anlaşmaya sadakatinden dolayı cehalet insanlarıyla, küffarlarla, müşriklerle yaptığı anlaşmayı bozmuyor ve Ebu Cendel'i Peygamber Efendimiz tekrar Mekke'ye, ailesine iade ediyor. Bunun birçok örnekleri var. Ahdinde sadık kalma, hem eşine karşı, hem Müslümanlara karşı, hem Allah için, vatan için şehit olup onların şehitlerinin çocuklarına sahip çıkmada vefalı davranmakta Peygamberimiz bize en güzel örneği teşmil etmektedir. Öyleyse kardeşlerim, birinci olarak biz bir Allah'ımıza karşı vefalı olacağız. Peygamberimize karşı vefalı olacağız. Ahdimizi, sözümüzü unutmayacağız. Bir de sosyal ilişkilerde vefasızlıklar var. Kendi aramızda. Mesela iyi günler, iyi günün dostu dar günde, hani diyorlar ya türkülerde, şarkılarda. İnsanlarda bunu çok görüyoruz. Adamın hali vakti iyiken etrafında pervane dönenler, başı dara düştüğünde, hastalandığında terk etmeye başlıyor. Büyük bir vefasızlık örneğidir. Veyahut da dar gününde yardım ettiğin, destek olduğun bazı insanlar, efendim rahata erdiği zaman o insanları unutuyorlar. Bu vefasızlık anne babadan başlıyor. Kendilerini en zor gününde gece gündüz besledikleri çocukları zaman gelip de anne babaları onların yanında yaşladığı zaman, kendileri de gücü kudreti yerine geldi, eşini buldu, işini buldu, arabasını aldı, saltanatı, keyfi yerine geldi. O çocukluğunda sabaha kadar başında hastanede, evinde beklediği annesine, babasına ilk vefasızlığı ona yapmaya başlıyor. Vefasızlık burada başlıyor. Ayet-i Celil'e burada ihmal ediliyor. Onlar nasıl küçükken sana merhamet kanatlarını gerdilerse, sen onlara şefkatle yaklaş ayetini görmüyor. Allah'a verdiği sözü unutuyor. Anne babasının iyiliklerine nankörlük ediyor. Neymiş aksiymiş, neymiş işte dikkat etmiyormuş, neymiş eşi rahatsız oluyormuş. Bahaneler de kendini tam cehenneme attıracak bahaneler. Dolayısıyla insanların, anne babasına vefasızlık eden insanların toplumda herkese vefasızlık etme şansı vardır. Vatana ihanet etme ihtimali vardır. Bizim özgürce ibadet etmemizi, bizim özgürce yaşamamızı sağlayan bu mukaddes vatanımıza dar gününde ihanet etme ihtimalleri vardır. Vefasız adamdan bu da beklenir. Bizi okutan, bizi yetiştiren, yeri geldiği zaman okullarımız, öğretmenlerimiz, değil mi? Gün geliyor unutuyoruz. Şimdi dolayısıyla değerli kardeşlerim, sosyal hayatta vefasızlık çok. Dostlarına karşı vefasızlık almış başını gitmiş. Allah'ın emri, Peygamberimizin kavli, imamımız İmam-ı Azam Hazretlerinin istihadı diyerek birbirimize söz veriyoruz. Nikah kıyıyoruz. Nikah Allah'ın sahip tutularak yapılan bir akittir, sözleşmedir, sözdür. İslami anlamda, İslami duyarlılıkla yapıyorsak, değil mi? Allah-u Teala'ya şahit gösterilerek onun emriyle yapılan bir sözleşmedir. Birbirimize sahip çıkacağız. Bundan sonra hayatı birlikte yürüteceğiz. Dar günümüzde, iyi günümüzde birbirimize omuz vereceğiz. Ne yapıyor 3 ay sonra? Benim istediğim koltuğu almadın diye veya bir yerden bir şey geldi diye eşine terk edip gidiyor. Erkek de yapıyor, kadın da yapıyor. Hani söz altına imza da atsa, bu sefer imzala, şimdi söz geçersiz olduğu için biliyorsunuz yazışmalar, efendim şunlar bunlar, bu sefer başlıyor kavgalar, cinayetler, başlıyor kötülükler, başlıyor isyanlar, Allah muhafaza. Eğer bir memlekette evlenen 5 kişiden 3'ü tekrar boşanıyorsa, orada vefasızlık zirveye ulaşmıştır. Vefasızlar her toplumda vardır. Hainlik her toplumda vardır. Nankörlük her toplumda vardır. Ama o toplumun çoğunluğuna sarmaya başlamışsa, orada alarm çalmaya başlamıştır. Gidişatta bir bozukluk vardır. İnsanlar yaptıklarının farkında değildir. Allah'a verdiği sözleri unutmuşlardır. Dindarlık sözde kalmıştır. Kimlikler sadece nüfus cüzdanında yazılı kalmıştır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Müslüman sözünün eridir. Müslüman için söz namustur. Müslüman için söz asla ihmal edilmemesi gereken Allah indinde verilmiş bir akittir. Hani dervişin biri akrep suya düşmüş, akrebi kurtarmaya çalışıyormuş. Her elini uzatışında akrep ısırıyormuş. Derviş uzatıyor, akrep ısırıyor. Etrafındakiler demişler ki, yahu demişler, ne uzanıp duruyorsun, akrep seni ısırıyor daha işte, sen kurtarmaya çalışıyorsun, o seni ısırıyor, bırak ne hali varsa görsün deyince, demiş ki, ayet-i celil öyle diyor ya, kul kullu ya'malu ala şakileti, herkes karakterine uygun iş yapar. Benim karakterimde yardım etmek var, benim karakterimde el uzatmak var. Benim karakterimde düşeni kaldırmak var. Onun karakterinde de kendine uzananı ısırmak var. Ben akrep ısırıyor diyerek karakterimden vaz mı geçeyim? Bizler bazı insanlar vefasızlık yapıyor diye, yanlış yapıyor diye asla onları örnek alarak yanlış yapmayacağız. Karakterimize yapışanı yapacağız. O bakımdan ahde vefa İnsanın kendi sözünü çiğnememesidir. Yaptığı anlaşmaya riayet etmesidir. İşçi işveren ilişkisinde bir akit yapıyoruz. Ben sana şu kadar çalışacağım, sen bana bu kadar ücret vereceksin. Bazen işçi ona ihanet ediyor, bazen işveren ihanet ediyor. Bunlar değerli kardeşlerim, söz. Bu sefer adam yanlış yapıyor, hırsızlık yapıyor, çalışmıyor. Niye çalışmıyorsun? Ya zaten verdiği kaç lira gidiyor. O zaman o sözleşmeyi iptal edip o işten çıkacaksın. Bu budur. O bakımdan vefa, değerli kardeşlerim, gölgesinde oturduğumuz ağacı unutmamaktır. En basit ifadeyle. O bizi gölgelendirdiyse ona karşı bir borcumuz var. Sadece bir huy değil, vefa imanın bir meyvesidir, kalbin istikametidir, Müslümanın namusudur. Rabbim bizleri vefalı insanlardan eylesin. Vefalı insanlar çoktur etrafımızda, örnekleri vardır. Birçok ona kötülük de yapsak ısrarla bize iyilik yapmaya çalışırlar. Vefasız insan da ona sen yüzlerce iyilik yap, bir kötülüğünde sana ihanet eder. En büyük alametlerinden biri de budur. Öyleyse bizler müminler olarak kendimize soracağız. Ben Rabbime karşı vefalı mıyım? Ona verdiğim sözde yerinde durabiliyor muyum? Ben peygamberime karşı vefalı mıyım? Ben eşime karşı vefalı mıyım? Ben dostlarıma, arkadaşlarıma karşı vefalı mıyım? Beni yaratana karşı vefalı mıyım diye değerli kardeşlerim, Kur'an'ın ve sünnetin çerçevesinde kendimizi sorgulayacağız ve imanımızın istikamet üzere olduğunu buradan öğreneceğiz. Vaktimiz daraldı değerli kardeşlerim. Şu duyurularımızla sohbetimi tamamlayayım. Biliyorsunuz bu sene hac kuraları erken çekildi. Hac kayıtları da başladı, kesin kayıtlar. Kurada çıkan kardeşlerimiz ne yapsınlar? 18 Ağustos'a kadar kayıtlarını yapsınlar. Ondan sonra biliyorsunuz noksan olan olur ya, yapabilir. Rabbim hayırlı eylesin mübarek yerlere gitmek için kurada çıkanlara, gönülden arzu eden kardeşlerimize de hayırlı bir zamanda, nasip ne zamansa, Rabbim ne zaman orada görmek istiyorsa onlara da salimen nasip ve müyesser eylesin inşallah. Bir de biliyorsunuz Molla Hüsrev Kur'an kursumuzun inşaatı hızla devam ediyor. Orada biliyorsunuz ihtiyaçlar da devam ediyor. Zaman zaman cumalarda sizlerin yardımını talep ediyoruz. Yüce Rabbim inşallah bu yardımlarımızı sözümüze bir imza eylesin. Rabbimize karşı verdiğimiz sözde ahdimizin vefasının bir alameti olarak ahirette bizim mizanımıza koysun inşallah. Cennetimize girmemize vesile olsun. Cemalullah'ı görmemize vesile olsun. İbadet ve taatlerimiz, hayır hasenatlarımız, Allah için yaptığımız bütün amellerimiz Rabbimin katında inşallah zayi olmasın. Rabbim cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Musallada yatan kardeşimizi ve bütün geçmişlerimize de rahmetiyle muamele eylesin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın sona erdi.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı dedi. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Ankara Valiliği 30 Eylül 2026 tarihine kadar getirilen ormanlık alanlara giriş yasakları ve diğer tüm önleyici tedbirlerin bitiş tarihinin 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Maksimum müzik. Radyo Sinerji.

Haftanın cumasına ulaştık. Bu güzel cuma gününde de günün iki saatini paylaşıp günün tadını çıkartacağız birlikte. Ben Rayna, mikrofonumun başına geçiyorum. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor. Temmuz'un son cumasında. Günün en güzel iki saatini paylaşacağız. Bugün de gündemden uzak ama haberdar olacağız. Bugün de yine en sevdiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Bugün de cumadan keyif alacağız radyonuz açık olursa. Hayatın ritmi başladı. Sizler radyonuzun başına hoş geldiniz.

0: geldin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Eskiden de vardı bu kuşak çatışmaları. Gençlerle yaşlılar arasında diyeyim, gençlerle büyükler arasında diyeyim daha doğru olur. Ebeveynlerle gençler arasında, çocuklar arasında hep bir kuşak çatışması vardı. Bizim zamanımızda böyle miydi evladım derdi büyükler. Biz de onları dinlemezdik. Şimdikiler de bizi dinlemiyor zaten. Yeni nesil, yeni kuşağın ergenliği bile farklı. Artık öyle ki her şeyi çok farklı yaşıyorlar. Gerçekten bizim zamanımızda böyle değildi. Alfa neslinin son zamanlarda sosyal medya yüzünden ergenlik evresini çok daha zor atlattığını söylüyorlar. Niye? Çünkü hep bir beğenilme, hep bir göz önünde olma,

hep bir onay görme çabası var yeni nesilde. Sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraf beğenilsin, mükemmel olsunlar, en iyi şekilde göz önünde olsunlar istedikleri için ergenliği zor geçiriyorlar. Zor tabii ki. Onay almak, beğenilmek, herkes için güzel gibi gözükse de aslında kimsenin onayına, kimsenin sizi beğenmesine ihtiyacınız yok. Aynaya baktığınızda kendinizden mutlu olun yeter. Peki bugün de her birimiz alfa kuşağı, bilmiyorum bakar mı aynaya, her birimiz sabah uyandığımızda en doğal halimizle bakalım aynaya. Olduğumuz halimizle güzeliz bugün de.

Şimdi haftanın cuması olunca tüm haftanın yorgunluğu oluyor tabii üzerimizde. Tüm haftanın yorgunluğu varken şöyle bir bakmak lazım. Acaba gerçekten ruhsal yorgunluk var mı? Modern hayatın kaçınılmaz bir parçası haline geldi. Artık doğru stratejilerle durumun üstesinden gelmek mümkün diyorlar ama o doğru stratejiyi nasıl yakalayacağız? Çünkü hepimizde var bu ruhsal yorgunluk. Yine de siz enerjik uyandığınız bir gün olarak kabul edin bu cumayı. Ancak yoğun stres, duygusal travmalar, uzun süreli çalışma, dinlenme eksikliği gibi sebeplerle sağlıksız yaşam tarzıyla daha yorgun hissediyoruz. Nasıl geçer? Sağlıklı besleneceğiz, kendimize vakit ayıracağız. İşte depresif durumlardan uzak kalmaya çalışacağız ki kolay değil. Duygusal travmaların üstesinden geleceğiz. Zor bir zamandayız. Sadece alfa nesli ergenliği zor yaşamıyor. Biz yetişkinler de erişkin olarak da yorgunuz ruhsal olarak. Üstesinden gelmek için bence en güzeli radyonun sesini açıp ya da en sevdiğiniz şarkıyı açıp onlara eşlik etmek. Ruhsal yorgunluğa birebir şarkılar yanı başınızda. Müziğiniz hep açık olsun.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

2025 hitiydi Berkay'ın Sensizle Hayatın Ritminde konuk ettik. Artık 2026'da yeni bir albümle yine müzik dünyasını taçlandırdı. Berkay 7 yıl aradan sonra 7. stüdyo albümü Kavi ile karşımıza çıktı. Albümde Sezen Aksu, Sinan Akçıl, Sibel Algan, Murat Güneş, Çağrı Telkıvıran, Mert Ekren, Mert Çodur'un söz ve besteleri var. Düzenlemelerinde Çağrı Telkıvıran, Erhan Bayrak, Kerem Aktağ, Serhat Şen sesli imzası bulunmakta, yine tabii kendine özgü yorumuyla. Yıllar içinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Berkay'ın 7 yılın ardından hayranlarıyla buluşturduğu Kavi ile yine müzik dünyası şenlenmiş oluyor. 2026 yazının en yeni dumanı üstünde yeni albümü Kavi'nin de müjdesini verelim Berkay'ı dinlemişken. Peki en sevdiklerinizi, vazgeçemediğiniz hitleri ve çok daha fazlasını dinliyoruz. Hayatın Ritminde bu kez Mehmet Erdem var sırada.

bizim zamanımızda yaz ayları böyle miydi diye başladığımız cümleler varsa eğer, yaşımız 40-45'i geçmiş demektir. Yani bizim zamanımızda böyle değildi. Tabii en azından bu kadar sıcak değildi. İklim değişikliği sebebiyle dört bir yandan ne yazık ki üzücü orman yangını haberleri gelirken, iklim değişikliği her yıl olduğu gibi bu yılda, geçen sene olduğu gibi bu yılda etkisini göstermeye devam ediyor. Bundan sonraki yıllarda da karşılaşacağız böyle durumlarla. Bir de sadece çevresel değil, aslında fiziksel değişiklikler de yaşıyoruz. Yaz aylarında artan sıcaklıklar sebebiyle, terleme, sıvı kaybı sebebiyle, damarların genişlemesine bağlı tansiyon düşüklüğü, halsizlik, enerji kaybı olabiliyor. Buna da yaz yorgunluğu diyoruz. Bu sıcaklarda kendimizi halsiz ve yorgun hissediyoruz ya, yaz yorgunluğunun altında uzmanlar fiziksel değişimler, hormonal bozukluklar çıkabilir diyorlar. Yaz yorgunluğu deyip geçmemek lazım. Peki, o halde o enerjiyi yükseltecek yaz yorgunluğuna birebir şarkılar için siz yine kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Zaman geçtikçe, hayat ilerledikçe genç kalmanın, genç kalabilmenin çarelerini arıyoruz. Hem dış görünüş olarak genç kalmanın hem de ruhen genç kalmanın mümkün olabildiğini söylüyorlar. Ancak stresten, hayat koşullarının size verdiği etkilerden uzak kalmak gerekiyor. Yapılan araştırmalarda uzun süre devam eden maddi zorlukların yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi hızlandırdığını söylüyorlar. Yani bu günlük hayat içerisinde yaşadığımız bazı sıkıntılar da beynin yaşlanmasını hızlandırıyormuş. Siz istediğiniz kadar beslenmenize dikkat edin, hareket edin. Fakat hayatınızda eğer bazı zorluklar varsa uzmanlar yaptıkları araştırmalarda bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken beynimizin daha hızlı yaşlandığını söylüyorlar. Zihnimiz daha hızlı yaşlanıyormuş. Yani yine aynı kapıya çıkıyoruz. Eğer sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür sürmek istiyorsanız daha kaliteli yaşayacaksınız. Biraz da öyle her şeyi kafaya takmayacaksınız. Gelişi güzel yaşayacaksınız. O halde bugünden itibaren tavsiyeleri göz ardı etmeyelim, daha sağlıklı yaşayalım.

Bazı şarkılar var. Sizde aynı etkiyi bırakıyor mu bilmiyorum ama mesela bu şarkı, Emre Fel'in şarkısı Bir Güldün, dinlediğim vakit ezberime takılıveriyor. Bütün gün aklımın içinde çalıyor şarkı. Bir kez daha hayatın ritmindeydi. Aklınıza takılan, gününüzü renklendiren, gününüzü keyiflendiren şarkılarla devam edelim. Bu arada Emre Fel'i dinlemişken yeni şarkısının da müjdesini vermiş olayım. Yeni Anadolu'nun temsilcisi, hit şarkılarıyla son dönemin o popüler isimlerinden Emre Fel, yeni şarkısı Merdan'ı müzikseverlerle buluşturdu. Yine güçlü kalemiyle adından bahsettirecek, yine kendine has tarzıyla, yeni şarkısıyla karşımızda. Bu kez ayrılık, özlem, gururun gölgesinde kalmış, kavuşamamış iki insanın hikayesini anlatıyor Merdan da. Peki biz Bir Güldün de konuk ettik Emre Fel'i. Sonrasında Hadise var, hayatın ritmi devam ediyor. Mabel Matiz'den Yalın'a, Cem Belevi'den Gökhan Türkmen'e en sevdiğiniz sesler birazdan burada. Müziğiniz apaçık olsun.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgenizden iki haberle başlıyor. Reşadiye ilçesinde 15.465 metrekare büyüklüğündeki arsa icra yoluyla satışa çıkarıldı. Muhammed Bedel 92.793.540 TL, artırma 22 Eylül 2026'da başlayacak. Kanal D'nin Karakuyu dizisi konaklama yetersizliği nedeniyle Sivas Divriği'den Tokat'a taşındı. Çekimler Tokat'ta yapılacak, ekonomik katkı bekleniyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Orman Bakanlığı Aydın, Balıkesir, Antalya ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştiriyor. Yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınırken soğutma ve tahliye çalışmaları devam ediyor. TBMM öğrenci affı düzenlemesini içeren 282 sayılı YÖK kanunu teklifinin 15. maddesini kabul etti. Hazırlık sınıfı ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencileri aftan yararlanacak. Sahte diploma düzenleyenlere ceza uygulanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukuk ve adaletin devletin varlık nedeni ve meşruluk aracı olduğunu belirterek, devletin adaleti tesis etmesi gerektiğini, aksi halde bağlılığın sağlanamayacağını vurguladı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sonrası hepsi adliyeye sevk edilerek ifade işlemleri başladı. ABD Merkez Bankası Fed, faiz oranlarını sabit tutarken İran Savaşı endişeleri ve petrol fiyatları nedeniyle borçlanma maliyetleri 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Tahvil getirileri yükseldi, faiz artırımı olasılığı sürüyor. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midiş Tabibilandı 2-0 yenerek tur atladı. Kaleci Nübel ve Orkun Kökçü performanslarıyla öne çıktı, disiplinli oyun kazandırdı. Milli Modern Pentatloncular 3-9 Ağustos'ta Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenecek 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda madalya için yarışacak. Acun Ilıcalı, Hull City'nin Carlos Espi için teklif yapmadığını belirterek Real Madrid'in Espi için Levante'ye 20 milyon euro ödediği iddialarını yalanladı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 53 kuruştan, gram altınsa 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Sivas'ta az bulutlu ve açık bir hava hakim, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta az bulutlu ve açık hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 22 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam.

0: dolmuş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Seni.
1: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
3: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Yaz kış fark etmiyor. Kahve sevenler varsa aramızda, ki son yıllarda hepimiz fazla kahve sevmeye başladık. Yaz kış fark etmiyor. Kahve severlere şöyle küçük bir hatırlatma yapacağım. Acaba o içtiğimiz kahvenin isimleri nereden geliyor, hiç düşündünüz mü? Mesela espresso, küçük bardaklarda sunulan sert bir kahve olan espresso adını İtalyanca, hızlıca ya da özel olarak hazırlanmış kelimesinden alıyor. Sadece 1-2 dakikada hızlıca demlendiği için espresso demişler. İtalyanca hızlıca anlamına geliyormuş. Cappuccino, İtalya'daki cappuccin keşişlerinden adını alıyormuş. Kahvenin rengi bu keşişlerin giydiği kahverengi cübbelere benzediği için cappuccino adını almış. Yani kahveyle bir ilgisi yok anladığım kadarıyla. Kulağa havalı gelse de latte İtalyanca'da sadece süt demek. Yani içtiğiniz o bol sütlü kahvenin aslında yumuşak içimli kahvenin süt anlamına geldiğini hatırlatmış olayım. Peki ya moka? Kahve ticaretinin merkezi olan Yemen'deki Moka Limanı'ndan alıyormuş adını. Geçmişte bu limandan yayılan kahvelere verilen isim olduğu için günümüzde çikolatalı kahvelere moka deniyormuş. İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'daki Amerikalı askerler espressoyu sert bulunca sıcak suyla seyreltmişler ve Amerikalılar bu içim tarzını alıştığı için kahveye de Americano demişler. Aslında hiç farkında değiliz. Kahvelerin isimlerini kullanıyoruz. Nereden geldiğini belki de hiç düşünmedik ama çok da manalı, çok da anlamlı içerikleri yokmuş anladığımız kadarıyla. Biz tadından keyif almaya devam edelim o halde.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

İnsanoğlunun gelişimi sadece boy uzamasıyla alakalı değil. Aslında yıllar ilerledikçe insanoğlu gelişmeye, büyümeye, olgunlaşmaya devam ediyor. Ve insan gelişimi, özellikle erkeklerin gelişimi 32 yaşına kadar sürüyormuş. Yani erkekler daha çocuksudur, erkekler daha geç olgunlaşır vesaire cümlelerini boşa duymadınız. Yapılan bu araştırmalarda özellikle erkek beyninin 32 yaşına kadar anca gelişimini tamamladığını söylüyorlar. Ben söylemiyorum, yapılan yeni araştırmalar söylüyor. Nöroloji uzmanları yaptıkları araştırmalarda fiziksel değişimin 18-20 yaşına kadar tamamlandığını ama zihinsel değişimin ve gelişimin daha ilerleyen yıllara kadar devam ettiğini söylüyorlar. Tabii ki 32 yaş kesin bir sınır değil. Bakarsınız 40'a kadar uzayabilir. Hatta yaşam boyu devam edebilir diyorlar ama özellikle erkeklerde kadınlar için yapılan araştırmalar genel olarak kadınların daha erken yaşlarda zihinsel gelişimi tamamladığını ortaya çıkartmış. Bu önemli araştırma sonuçlarından sonra tartışmalarda, konuşmalarda, vereceğiniz kararlarda karşı tarafın etkilerini şöyle bir düşünüp öyle verin kararlarınızı derim.

Şimdi tabii yaz sıcakları etkisini arttırmaya devam ederken, Temmuz'un son günü olsa da yaz iyiden iyiye kendisini hissettirirken, özellikle serinleyebilmek için buzlu içecekler içiyorsanız uzmanlar öneriyorlar. Buzlu içmeyin. Çünkü buzlu içeceklerde görünmeyen bir tehlike var. Özellikle donmuş olmasının mikroorganizmalardan arındırmadığını, çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklığı düşük kimselerde bu buzlu içeceklerin önemli riskler ortaya çıkartabileceğini söylüyorlar. Kaynağını bilmediğiniz buzları tüketmeyin. Yaz aylarında serinlemek için buzlu içeceklerde hijyen kuralına dikkat etmek lazım. Hijyen kurallarına uyduğunu emin olmadığınız yerlerden içecek tüketmeyin diye eklemişler. Zira o buzlar ne koşullarda, hangi şartlarda, hangi sulardan yapılıyor bilmiyoruz. Peki o halde sizi belki bir bardak buzlu içecek kadar serinletmese de sizi serinletecek şarkılar hayatın ritminde. Siz müziğin sesini kısmayın, radyonuzun sesini biraz daha açın. Afra'ya eşlik edeceğiz bu kez.

Haftayı bitirmiş sayılıyoruz Cuma'ya ulaştığımıza göre. İşleri tamamladıktan sonra Cuma'yı da hafta sonundan sayabiliyoruz. O halde işlerinizi tamamlayın bir an önce, hafta sonunun açılışını yapın. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Yepyeni bir ayı karşılayacağız. Ağustos geliyor yarın itibariyle. Gelen yeni ay Ağustos bize güzellikler getirsin diyelim. Pazartesi günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalınayım o halde. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi günü yine hayatın ritminde buluşalım. Hoşçakalın.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenli arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: ürünlerle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz, kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira, koltuk takımları 24.900 lira, çift kişilik baza setleri 24.900 lira, yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.

0: Maximum Müzik Radyo Sinerji
1: Pop 20 ilk 5.
2: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
3: İncir Ağacı
0: 5 numara.
4: Sen bana çevirdin gittin.
2: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
0: 4 numara.
4: Beni böyle
2: Antaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
0: 3 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: Blok 3 son bir dans 2 numarada.
0: 2 numara.
5: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
2: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz umrum dışı haftanın 1 numarası.
3: Haftanın 1 numarası.
0: 1 numara.
4: Yandım bu dertler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
0: Maksimum Müzik Sinerji Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji. Pusukarı.

0: Radyo Sinerji.
1: Bugün ayrılık günü.
2: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Ah rananin rananin ara ira, yakalım mı yakalım?

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Orhan Ziya Diren'in vefatı Tokat'ta üzüntü yarattı. Cenaze töreni 1 Ağustos'ta Ali Paşa Camii'nde CHP liderleri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu katılabilir. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Deve Örmez Mahallesi'nde muhtar ve teknik ekiplerle sokak sokak gezerek vatandaşların taleplerini dinledi, incelemeler yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Milli Muharip Uçak Kaan'ın taksi testini başarıyla tamamladı. Teknik ekip eşliğinde piste ilerleyen Kaan, geliştirme sürecini planlanan takvime uygun sürdürüyor ve uçuş testlerine hazırlanıyor. İstanbul Özel İtalyan Lisesi Müdürü Giuseppe Finocchiaro'nun yöneticilik görevi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sona erdirildi. Dışişleri Bakanlığı ise Finocchiaro'nun persona non grata ilan edildiği iddialarını yalanladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukuk ve adaletin devletin varlık nedeni ve meşruluk aracı olduğunu belirterek, devletin adaleti tesis etmesi gerektiğini, aksi halde bağlılık sağlanamayacağını vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yapan firmalara ait 34 yeni ürünü güncelledi. 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti, yoğurtta jelatin, salçada gıda boyası tespit edildi. Denetimler devam ediyor. Tokat'ta sokakta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Miraç Kazan'ın cansız bedeni evin bahçesindeki gübre havuzunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri arama yaptı, soruşturma başlatıldı, otopsi için hastaneye götürüldü.
0: Spor.
1: Erzurumspor FK Royal Antwerp'ten 30 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Girano Kerk'i bedelsiz transfer etti. Kerk hücumun çeşitli pozisyonlarında oynayabiliyor ve deneyimli bir futbolcu. Samsun Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında KVZ Westerlo'yla 1 Ağustos'ta hazırlık maçı yapacak. Takım 3 maçta bir galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. D'Angelo Russell, Memphis Grizzlies ile sözleşmesini feshederek serbest kalacak. Minimum kontratla birçok takımın ilgisini çekmesi bekleniyor. Hangi takıma gideceği henüz netleşmedi.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 53 kuruştan, gram altınsa 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçerken en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava parçalı güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenli arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Doyasın gözlerin.
1: Saat 18.
2: Şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Orhan Ziya Diren'in vefatı Tokat'ta üzüntü yarattı. Cenaze töreni 1 Ağustos'ta Ali Paşa Camii'nde CHP liderleri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu katılabilir. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Deve Örmez Mahallesi'nde muhtar ve teknik ekiplerle sokak sokak gezerek vatandaşların taleplerini dinledi, incelemeler yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İspanya'nın Ceuta şehrine Fas'tan yaklaşık 60 bin düzensiz göçmen girdi. 34 kişi hayatını kaybederken hükümetler sınır güvenliğini artırdı ve AB destek sağladı. Geri dönüşler ve sınır kontrolleri hızlandı. Hamas siyasi büro üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası güç konuşlanması ve ulusal komitenin görev devrini içeren kapsamlı anlaşmada uzlaşı sağlandığını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukuk ve adaletin devletin varlık nedeni ve meşruluk aracı olduğunu belirterek, devletin adaleti tesis etmesi gerektiğini, aksi halde bağlılığın sağlanamayacağını vurguladı. Ahmet Davutoğlu, sonuçsuz kalan ittifak arayışları ve hayata geçmeyen muhafazakar reformcu yeni merkez projesi nedeniyle Gelecek Partisi'nin feşi kararını aldı. Parti 22 Ağustos'ta resmen kapanacak, Davutoğlu siyasetten tamamen çekilmeyecek. Tokat'ta sokakta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Miraç Kazan'ın cansız bedeni evin bahçesindeki gübre havuzunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri arama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Spor.
3: Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Uğurcan Çakır'ın transferi sonrası kaleyi devraldı. Teknik direktör Fatih Tekke'yi övdü. Zorlu sezon için pozitif kalmayı vurguladı. Sacramento Kings, Zach LaVine'in 48.9 milyon dolarlık opsiyonunu kullanarak sözleşmesini garanti altına aldı. Ancak uzun vadeli geleceği belirsiz. Kulüp yeniden yapılanma sürecinde. Boston Celtics ve Miami Heat sakatlık geçmişi olan Bradley Beal için veteran minimum kontratla ilgileniyor. Beal şampiyonluk hedefiyle serbest oyuncu oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 53 kuruştan, gram altınsa 6195 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Hava durumu.
3: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçerken en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava parçalı güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: 60'lı koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: şarkılar senin şarkın mı?
1: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Ne? Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
4: 0543 746 37 54
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, enerjimiz, sevgimiz ve gülümsememizle aynı zamanda en güzel sanat müze eserleriyle bugün yine karşınızdayız ve en güzel eserler gününüze eşlik etmeye devam ediyor Şarkılar Bizi Söyler programında. Şu dakikalarda Muazzez Abacı yorumundan güzel bir çalışmayla devam ediyoruz.

Nihavend Kürdili Cazker sabah derken birçok makamdan birçok sanat müziği eserini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. Ve şimdilerde İlkay Toktaş'la devam ediyor program.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Radyo Sinerji, Sinerji, Sinerji, Sinerji.
4: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler.

Sevgili dostlarımız, program birlikteliğimiz içerisinde son olarak Şevval Sam yorumundan güzel bir sanat müziği eseri paylaştık. Her zaman söylüyoruz efendim, muhabbetiniz bol, radyonuz her daim açık olsun ve şu dakikalarda radyomuzun sesini biraz daha açalım. Çünkü sanat müziğimizin en güzel eserlerinden bir tanesini sizlerle buluşturacağız.

Günün en güzel dakikalarına en güzel sanat müziği eserleriyle eşlik etmeye devam ediyoruz. Bulunduğunuz ortamları keyiflendirmek adına bu güzel eserlere ihtiyacınız olduğunu biliyorum ve her zaman bizimle olduğunuzu biliyorum efendim. Bizler de siz sevgili dinleyicilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz ve yine sıradaki eserimizi siz sevgili dostlarımızla buluşturuyoruz. Bu güzel eserimizi efendim Ebru Tuncer seslendiriyor.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Sevgili dinleyicilerimiz, kaliteli müziği ilke dinleyenlerin radyosunda, bugün de Şarkılar Bizi Söyler programında en güzel sanat müziği eserleriyle karşınızdaydık. Tadımlık da olsa bu güzel eserleri sizlerle buluşturduk. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Elde hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz de

0: Ali Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

da ner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.

döner acayipsin. Oynamışı kıdım şıkıdım.

günüm şimdi dargınım. Acıyım, acıdan öteyim belki.

içinde bir içli hüzün var sanki, bir gölge kadar.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem.